tuo gilge tuo yele yele kure o sanda era are o bangeto tu fiela yala basa to pur campe se to bendike mala.